bana afarafany kloto gubunu metel ocha joglotu kidigulo tople gubunu ge krany chulede ichungo medunga nyoro kidigulo tobunu gi hanypa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotu alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala nesubana Gani belagi yero yame jeme fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela meso atemi de ichija ochojo alotwa anyiro ichija gango alotoli anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa wona tangi ajabali na farafani

subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani chulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle nninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyero malayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga laegi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechube alobo echetema nunu malakal ganinga mbiye su meyi ganinga igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganingo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa